Yıl kararı almayan gömülerini Yıl yılan kurunan mıran yıl ağır